0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.
0: Albüm kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
2: Sabah klasikleri.

0: albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda size Alman yazar Ernst Theodor Amadeus Hoffmann'ın öykülerinden ve Jacques Offenbach'ın sevilen operasından söz etmek istiyorum. Offenbach'ın 1881 yılında bestelediği eser, dünyanın tüm operalarında sıklıkla sahnelenir. Ülkemizde de ilk kez 1955 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirildi. Hoffmann'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffmann'ın Masalları operası, şair Hoffmann'ın aşk maceralarını konu alır. 1776 yılında doğan Hoffmann, Alman romantik akımının çok yönlü, sıra dışı yazarlarından biridir. Yazar ve besteci olmanın yanı sıra çağında karikatürist, ressam ve müzik eleştirmeni olarak da ün yapmıştı. Aile geleneğini sürdürmek üzere hukuk eğitimi aldı fakat devlet memuru olarak çalışmak onun ruhuna uygun değildi. Alaycı karakteri başına dert açıyordu. Ünlülerin karikatürlerini çizdiği için bir süre Polonya sınırına sürgüne yollandı. Sevgili dinleyiciler, Hoffmann'ın masallarından bölümler dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman hayatının büyük bir kısmında geçim sıkıntısı çekti. Dresden'de tiyatro müdürlüğü, dekoratörlük, müzik eğitmenliği ve şeflik yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Çok farklı alanlarda yetenekliydi. Fakat uzun süre aynı yerde duramıyordu. Kendi deyimiyle gündüzleri memur, geceleri sanatçı olarak çalışıyordu. Ve bu gerçekten çok yorucuydu. Ancak 1814'ten sonra yayınlanan öyküleri okurlar tarafından beğenilince adı duyulmaya başladı. Bu dönemde memurluk kariyerinde de hızla yükseliyordu. Berlin'e yargıç olarak atandı. Gündüzlerini mahkemede geçirirken gecelerini tavernalarda geçiriyor ve gece hayatından aldığı ilhamla gotik öyküler kaleme alıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Hoffman'ın Masalları operasının en sevilen aryalarından birini dinleyerek sürdürüyoruz programımızı.

Jacques Offenbach'ın Hoffman'ın masallarına ayırdığımız programda şef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası'nın kaydını dinliyoruz. Olympia'nın aryasını Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman'ın gotik öykülerinden uyarlanan Hoffman'ın Masalları Operası, yazarın trajikomik maceralarını konu eder. Hoffman'ın Stella'ya olan aşkını ararken yaşadığı hayal kırıklıklarını anlatan eser, mekanik bebek Olympia'yı gerçek bir kadın sanmasının ardından Venedikli sokak kadını Giulietta ve daha sonra egzantrik bir kadın olan Antonio ile olan maceraları temelinde gelişir. Opera aşkın ve sanatın gücünü ve bir yandan da karanlık yönlerini anlatır. Operanın sonunda baş kahraman Hoffman yaşadığı yıkımların ardından sanata sığınmaya karar verir.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Chef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Hoffman, gotik edebiyatın klişelerinden yani o ürkütücü şatolar ve doğaüstü yaratıklardan uzaklaşıp kendine özgü bir tarz yaratmış. Eserlerinde sıradan insanların günlük hayatlarında karşılaştıkları tuhaf ve gizemli durumları anlatır. Sigmund Freud bile Tekinsiz başlıklı makalesini Hoffman'ın Kum Adam öyküsüne dayandırmış. Hoffman öykülerinde insanların bilinçaltındaki karanlık düşünceleri, korkuları ve kimlik arayışını anlatır. Bu anlatı ve konular Freud'u çok etkilemiş. Freud'a göre insanın canlı sandığı bir şeyin Olympia gibi aslında cansız olduğunu fark etmek varoluşsal bir huzursuzluk yaratır. Hoffman'ın öykülerinin temelinde de bu derin rahatsızlık hissedilir. Hoffman'ın masallarından bölümlerle programımızı sürdürüyoruz.

Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından dinlediğiniz bölümleri Chef Seiji Ozawa yönetiminde Fransa Ulusal Orkestrası ve Fransız Radyo Korosu eşliğinde solistler Placido Domingo ve Edita Gruberova seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, E.T.A. Hoffman'a ayırdığımız bu programımızın da böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Asuman Kafaoğlu Büken'in hazırlayıp sunduğu Müzik İçinde Öyküleri dinlediniz.
1: Albüm kimin?
0: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
1: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi Mutfak Dedikodusu var.
2: Mutfak Dedikodusu.
3: Yetenekli genç bir kemancının Paganini'nin 1. keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio yanındaki arkadaşına dönerek "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek "Vay canına, burası çok sıcak" demiş. Godowski ise "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir" diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum" demiş.
1: Müzik Mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak, Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri, operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan, klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Müzik mutfağı tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik.
1: Albüm kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Cantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine bir besteciye odaklandığımız programlarımdan biriyle sizlerleyim. 1902-1983 yılları arasında yaşamış olan İngiliz besteci Sir William Walton'un eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Besteci 60 yıllık kariyerinde film müziklerinden opera, senfoni ve konçertolara kadar birçok çeşit ve stilde müzikler bestelemiştir. Eserleri arasında en ünlüleri Viola Konçertosu, 1. Senfonisi ve 2 suite halinde bestelediği Fasad isimli eseridir. Lafı fazla uzatmadan kayıtlara geçmek istiyorum. İlk eserimiz benim de dinlemekten büyük keyif aldığım Keman Konçertosu'nun 1. bölümü Andante Tranquillo. Eseri solist Nigel Kennedy, maestro Andre Previn ve Royal Philharmonic Orchestra'dan dinliyoruz.

Bu harika kaydın ardından sırada bir oda müziği eseri var. Sir William Walton'ın La Majör Yaylı Kuartetinin 3. ve 4. bölümlerini Doric String Quartet'ten dinliyoruz.

Sırada bestecinin en meşhur eserlerinden biri olan Viola Konçertosu var. 3 bölümlü eserin 1. ve 2. bölümlerini günümüzün en ünlü viola sanatçılarından Lawrence Power, Maestro Ilan Volkov ve BBC Scottish Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Bir çellist olarak programı bestecinin cello konçertosunda dinletmeden kapatmak tabii ki olmazdı diyerek Walton'ın cello konçertosunun ikinci bölümünü dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, maestro Andre Previn ve London Symphony Orchestra'dan dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Volta'nın 1919 yılında henüz 16 yaşındayken bestelemiş olduğu ve ilk kez 1924 yılında seslendirilen re minör piyanolu kuartetinin birinci ve ikinci bölümlerini Nash Ensemble'dan dinliyoruz.

Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chellis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Borusan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kura ile belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Merhaba sevgili dinleyiciler, her daim gençlere başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta biraz farklı bir programla karşınızdayım. Gençleri tanımaya biraz ara verip yaklaşık bir saat boyunca halk şarkılarıyla, halk danslarıyla, halk temaları kullanılarak yazılan rapsodiler, süitlerle ülkeler arasında müzikal bir yolculuğa çıkacağız birlikte. Seçtiğimiz ilk rapsodiye geçmeden önce besteci müzikolog Anton Pan'ın bir halk şarkısı Borde Yaş Borde Borde ile Romanya'dayız.

Bir Rumen halk şarkısından sonra bir de halk dansı dinleyelim. Konstantin Dimitrescu'nun ünlü eserlerinden biri Peasant Dance, köylü dansını Konik Ensemble seslendiriyor.

Eserlerinde ülkesi Romanya'nın geleneksel müziklerini ustaca kullanan George Enescu'nun birinci rapsodisinde sıra. Usta bir kemancı Enescu, orkestra şefi olarak da ünlü. Viyana'da, Paris'te eğitim görmüş. Alfred Cortot, Pablo Casals, Dino Lupati gibi yıldız isimlerle oda müziği topluluklarında bir araya gelmiş. 5 senfonisi, orkestra süitleri ve 2 Rumen rapsodisi var. Parlak yerel renkleri ustaca işlediği, kendisinin bile şaşırdığı bir üne kavuşan birinci rapsodiyi 2015 yılında Bükreş'te Enescu Festivali'nde verilen bir konserde dinliyoruz şimdi. Vlad Vizirean yönetimindeki Krallık Oda Orkestrası seslendiriyor.

Krallık Oda Orkestrası, George Enescu'nun 1. Roman Rapsodisi'ni seslendirdi. Bir halk orkestrasıyla Estonya'ya geçiyoruz şimdi. 33 genç Estonyalı müzisyen ve İsveçli saksafoncu Jonas Knutsson'un kurdukları Estonya Halk Orkestrası, Knutsson'un düzenlemesiyle Canaillation'ı seslendiriyor.

1905-1982 yıllar arasında yaşayan Edward Tubin'in bir eseri var sırada. Halk ezgilerinden esinlenerek yazdığı Estonya Dansları Süitinin 3 bölümüyle bir süre daha Estonya'dayız. Neeme Järvi yönetimindeki Göteborg Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Marta Sebestyen Budapeşte'de doğdu. Annesi Zoltán Koday'ın öğrencilerinden bir besteci, babası ise iktisat profesörüydü. Marta 7 yaşındayken babası bir burs ile Amerika'nın Smithsonian Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak görev aldı. Ailece 10 yıl kadar orada yaşadılar. Budapeşte'ye dönüşlerinde Marta'nın yanında bugün bile kullandığı Macar etnik müzik koleksiyonları vardı. O yıllardan başlayarak hep şarkı söyledi. Macaristan ve bölgedeki ülkelerin halk müziklerini çalan Müzik Aşk grubuyla kayıtlar yaptı. Bunlardan In the Forest 1996 yılında Grammy'de en iyi albüm ödülünü aldı. Boheme albümünde yer alan Somoje ve Erdeli adlı halk şarkılarının uyarlamaları ile onu bütün dünya tanıdı. UNESCO Barış Sanatçısı unvanı da var.

Marta Sebeşli'nin şarkılarından sonra bir rapsodi ile bir süre daha Macaristan'da kalıyoruz. 19. yüzyılın en önemli piyanistlerinden senfonik şiir tarzının yaratıcısı Franz Liszt'in Macar rapsodilerini hepimiz biliriz. Bu hafta son olarak onlardan birini değil bir başka Macar besteci 1845-1930 yılları arasında yaşayan Leopold Auer'in 2 numaralı Macar rapsodisini sunmak istiyorum. Ancak önce çok iyi bir kemancı da olan besteci hakkında bildiklerimi aktarayım sizlere. Auer'in yeteneği 8 yaşında fark edilmiş ve Budapeşte'ye gönderilmiş. Sonra Viyana'ya, ardından Joseph Joachim'le çalışacağı Hannover'e. 1864 yılında Leipzig Gewandhaus Orkestrası ile bir konser vermiş. 1906'da Londra'da, 1912'de Dresden'de yaşamış. Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915 1917 yıllarını tarafsız ülke Norveç'te geçirmiş. 1917'de devrim çalkantıları yaşayan Rusya'ya, 1918'de de Amerika'ya gitmiş. Boston, Chicago ve Philadelphia'da konserler, Juilliard School'da, Curtis Institute'de dersler vermiş. Keman eğitimi kitapları ve uzun müzik hayatım başlığı ile yayınlanan bir de biyografisi var. Leopold Auer'in ikinci Macar rapsodisini dinliyoruz son olarak. Kemancı Antal Şalay ve piyanist Josef Balog seslendiriyor.

Leopold Auer'in İkinci Macar Rapsodisi'ni kemancı Antal Şalai ve piyanist Joseph Balog'dan dinledik. Burada olduğunuz için teşekkür ediyor. Bir hafta sonra halk şarkıları, halk dansları, rapsodiler, süitlerle sürecek olan ülkeler arası yolculuğumuza da hepinizi bekliyorum. O güne kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik.
1: Albüm kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek, kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu, yazan Faruk Şuyun, Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu, 348 sayfa, 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet imiş Her Ne Var ise Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

0: 90 Klasik. Albüm kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, ayın albümü köşemizde Eylül ayında piyanist Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünü tanıttık. Bugün de albümü armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere albüm kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri albümün dijital örneğini kazanacak. İşte sorumuz. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Soruyu tekrar ediyorum. Faruk Kalaycı 2025 yılında hangi iki uluslararası yarışmadan ödüllerle dönmüştür? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimize Faruk Kalaycı'nın Divine adlı albümünün dijital örneğini armağan edeceğiz. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, flütçü Şefika Kutlayer'in piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda vereceği sezonun açılış konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım. Yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklayalım. Flütçü Şefika Kutlayer, piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek sorusunun yanıtı mevsimler içinde müzikal yolculuk olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini açıklamaya. Davetiyeyi Nilgün Çağla Başgül isimli dinleyicimiz kazandı. Tebrikler Nilgün Çağla Başgül. Konser davetiyesini siz kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Natale, milí centra!

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının, Paganini'nin birinci keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde, coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio, yanındaki arkadaşına dönerek, "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde, kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek, "Vay canına, burası çok sıcak," demiş. Godowski ise, "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir," diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım, müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum," demiş.
1: Müzik Mutfağı tadımlıkla lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak, Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri, operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan, klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu.

Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo stüdyosunda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Berlin, House on a Hill kısaçalarından Home ve Circle dinledik. Sonbaharı en iyi tasvir ettiğini düşündüğüm bestecilerden biri Berlin. Bazen sanki renkleri görür gibi oluyorum onun eserlerini dinlerken. Sırada kendisinin September kısaçalarından Grey House ve Redwoods.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elijah Hopkins'in Midwinter kısaçalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi Chalum. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santosha kısaçalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurdsson Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanlıyor programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısa çalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanlıyor'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.